Dushan Badancıma geçe. Saat 10.00'de. Kundin Mazmulli devamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Bilen. FM 98.3.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Toshkent. Yas. Hit FM.

Mamnun. Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Gidralife reklama bo'limi 33 598 00.

0: termilgancha o'zimga takror va takror sendan ayrilganligimni aytmoqdaman toki yuragim asta-sekin endi sensiz yashashligimizga quloq solsin, o'rgansin, his etsin va oxir-oqibat tushunsin. Men sendan, sen mendan. Ikkimizga tegishli bo'lgan sevgi esa bizdan ayrildi, azizim.
1: Ayrılık zor ayrılık. Çekilir dert değil sevgilim.

Kıyametin ıssızdır geceleri. Yar teninin sıcağına hasretim. Arada aşkın.

0: soğuk geceleri. Alın yazım kaderim benim.
1: Sen bu hazır ben
0: değil sevgilim.
1: Senge bölgen soğan şunda samoların kaysıdır bir manzalarda parvoz qılayıp otgan samolyotning kichkinagina darchasidan derazasidan boqib sensizlikte yaşa olmagan yuragim bilan seni izlamoq uchun safarga otlandik. Dastavval seni dengizlar bo'yidan izlashga qaror qildim. Shu sababdan manzilimiz hozircha o'sha katta-katta okeanlardan tashkil topgan shaharlardir. Bu sog'inchlarimga, bu nomimga hozir hamroh bo'layotgan bulutlarga razm solib seni juda-juda bag'rimga bosgim kelib ketdi.

Utalama senden sözlerim gibi bir bar kulak sol. İşi gimteki gibi orup ustanadan menge bunçalar beşefkat gözler bilen karap insanla bütün umurga kör kıladigen ketaman degen sözünü aytmayın tımaz. Bilesem hırıge şoşkendan

sezilarli bir so'z topolmayapman. Qolishing uchun, seni olib qolish uchun. Bilsang agar, seni hayotimga kelguningga qadar umrimda yolg'izlikni quchoqlab uni muzdek taftida har soniya har lahza Tangridan senda insonni hayotimga berishini so'radim. Qaysidir osmonlarning eshiklarida bu ovozlarim eshitildi va u javobsiz qolmadi. Vaqtlar o'tib men seni uchratdim. Sen haroratingla hayotimga kirib kelding. Men seni so'nggi nafasga qadar bir umr sevmoqlikka ont ichdim. Haqning huzurida ont ichdim. Lekin kuni kelib seni ketishingni bilmagan edim ochig'i. Shu sabab hozir o'zimda emasman.

双眼。하여할수록힘겨운을밀어내는무엇일까이스티삼바요금은아트로프던브라즈술기엔댁볼슨슈지기의말씀은브로힌허흘라겐우춘어둠속Fakat tanı bilen yaş olmaydı ahır. Közlerge korunmaz, kulaklarge eşitilmaz. Onun içi de özge bir nur var. Eğer çukurrak kulak salsan,Senga muhabbat haqida gapirib beradigan nur. Shu sababdan bu yengilayotgan musiqa biroz o'zingni eshitmoqlik uchun.Nazdimda yetarli darajada harakat qilding bugun. Tong sahar quyoshning yuziga boqqancha dildagi katta-katta umidlar bilan.

Ve o şey 7 gün, bilas mı kaç o şey? 7. gün kaçtı, cuma günü. Cuma günü insanın tanısı da onun kanadaki hücreler uladı. Ve o yan gittin tuğul gendi buladı ve o şu gün cuma günü buladı. Şu için insan cuma günü elbette yuvunuşu lazım, şart. Cumhuleşe gerek. Çünkü yenge hayat başlanırdı insanın tanısıdır, kanıdır. O şu ölgen hocalarını bütün tanıdan çıkarıp taşlaşı için yuvunuş zarur. Her cümle. Uzak acayip var. Bu cümleden bu cümle geçe hareket kısayız. En şuan son buladı. Fakat mehir gerekti. Mehir gerek. Mehir berib turadigan odam gerek. Vaziyatdan chiqmaganingiz uchun. Keyin o'zingiz ketasiz o'sha yo'lda. O'zingiz mehringizni ochib bo'lganingizdan keyin yetib olasiz o'sha manzaraga. Ikki o'sha o'zingizni yo'lingizga kelganingiz uchun albatta yoningizda hamroh, ustoz, ko'makchi bo'lish kerak. Quduqqa tushib qoldingiz, o'zingiz tushib qolmaysiz-ku. Kimdir yordamlashib yuborardi. Quduqdan chiqqaningizdan keyin yo'la, keyin boshqa yo'ldan siz o'z yo'lingizdan ketasiz. Bu ham shunaqa gap. Insoniyat o'zini mehrga to'ldirib bo'lgandan keyin, o'zini mehrini ochib bo'lgandan keyin, mehr o'zida borligini tushungandan keyin. Bo'ldi, unga hech kimni keragi yo'q. Ya'ni hech kimdan kutish muhim emas bo'lib qoladi. O'z mavzuyimiz boshqa edi, tinglovchimiz siz bilan bir ko'rishsak debdilar. Lekin sabab kerak. Agar bizni qadarimizda siz bilan ko'rishmoq yozilgan bo'lsa albatta ko'rishamiz. Sabab bo'lishi shart emas. Men har doim insonlarga qo'l uzatishga tayyorman. Nega? Chunki meni yerdagi vazifalarimdan biri bu. Rustambek meni taniydi. Ana endi men ham sizni taniyman. Oh, ishxonamizdan yonidan Hamidulla o'tib ketyaptilar. Qo'shiq eshitamiz. Qadrdonim deb turar.

diktator onu eşitip kaldım. Ben gücü de yoktu. Bu koşukun fonu da tahminen 15 yıl koşmaya gelen insanların da kuruşturuşu yaptı da, uçuruşu yaptı.

Çiçeğim isimden çıkmaydı sana. Son kibar. Aeroportta uzat canım. Haroratli kolların astı. Parmaklarım ki yaklaşırken yürekte. Seni hiç kayırge koyup yuvarmasın ki kakşı payda buldu. Lekin bu kolumdan kemedim, yan seni alıp kalalmadım. Nazlım da bu ham seni güçlü rak, kattım rak, vücudum bilen sevgilimden varsa kerak. Biz şünçeki yan uçraşamız diye hayırlaştık sen. Cemadonunu astı kotarıp mayın. Muhabbetli nigahların bilen ahstı vaktin gül. Meni cimgene razı kıldın. Ortindan karab kuzatmaklık ya. Hazır sana yakara yapman oradan nakt 5.5 yıl ötüp tülekin. Sen hanus yoksan. Ama kelemen degen nefis ovozingdagi vada hanus kulağımın ostida chiranglab turibdi azizim. Kelemen dedin. Menesi oman kayt dedim. Geldik fakat. Fakat cansız geldin. Cansız geldin de sizden.

Yine Firdavs Halik'e çıkama hemen bu Şitafam Radyo Stansası. Keçki mahal kalbinizin alaleydi gen radyo. Stüdyoda men boşuçu Al-Alim Usman. Şottamızla. Hop, bugün Farg'onada tong otkunçu. Yo. Hazır 23:30'larda ketaman. Assalomu alaykum. Telegram kanalingiz bormi? Yo'q, Telegram kanalim yo'q. Instagram bor. Instagramda Al-Alim Usman deb izlashingiz mumkin. Al-Alim Usman.

Instagram'da yana açtığınız mı? Ha, ara arada kaydıp duramız ha. Instagram'ı delete kıldık diyene bu bilen daimiye hayırlaştık diyene emez. Ne gibi ahlak ediyoruz? Çünkü ben eşir saatim, o iki saatim. Torumu ben yetkendim. Mikko'dan sonra leki haraham verişmedi. Hop dostum. Men efirimde yutgan mısınız? Yok. Açığını edem aslında. Men bundan bir haber mi? Şu sebep. Kim efirde hala bölgen bulsanız. Ular efirge kegeri gelirde. Haber cönetsiz. Maksat ki muvaffak. Men bilesle. Radyo efirde soğuk kadar oynamayman. Ve kim soğuk haberi yaptı? Kim yutu yaptı? Kimden op yetiş gerek? Kaçın kayardan? Bu hakkı da hem. Kaçı durmalıdım almak gerekemez mi? Sabah men tunda kelamandi, hamma ketgandan keyin soat 9da sekin ko'rinmas odamga aylanib kirib kelaman, hamma yoni chirog'ini o'chirib. Shirindan keyin ajoyib atmosferani yanayam. Xayrli qilish uchun. Shu sabab aytmoqchimanki, mana qiynamanglar bunaqa savollar bilan.

she'r aytganingizdan ko'ra muxlislar bilan muloqot qilganingizdan shu insonni kayfiyatini ko'tarar ekan. Bu mening shaxsiy fikrim, lekin men ovozli xabarimni eshitmadim. Chunki qo'ymadik hali ovozli xabar. Endi hamma bilan muloqot qilamizda har doim. Kimdir she'riyatni shunavandasi, kimdir suhbatni.

0: şöyle koşuk tarladım. İştamız. Keyin haylaşamız.
1: Mening shodligimsan, bolaligimsan. Mening qo'sam o'zing, mening armonim. Seni osmonimga olib ketaman. Yerda bizga kun yo'q, kun yo'qdir jonim.

Lafsa tasara geçiyor bir-birimiz bilen gepleşme yuramız. Aylab, yıllab. Bir-birimizi düşünmeyimiz, düşünüşke hareket kımayımız, bir-birimizi kullab, kuvatlamayımız. Cahlımız giş olamız, tılımız giş olamız, bilagimiz giş olamız. Ey vaxt ki bunu küçüdüydü. Har qancha harakat qilsangiz ham tugaydi kuchi. Shu narsa esdan chiqib qolmasin.

nazarımda sizlarga aytmoqchi bo'lgan gaplarim shu edi. Yaşı uzun bilen dastırmal apki genek emni. Kuzla işip gitti adışmasam, ertegi boradı gönce oyun var. Bu ahvalda kunduzu borsam bilmanım. Nim bo'ladi. Kuzge nima bo'ldi degan savol berilsa kerak hamma. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, shu yerdamiz. Yandekstamiz. Tinglashga tayyormiz. Astodil joylashib olib eshityapman.

aldash garzi miydigan insonsiz. Zor esimizle yazıp koyasınlar. Rahmat. Xo'p, Kumushni tabriklaymiz hozir. Kumush 15 yoshga to'lar ekanlar. Kimi nomidan tabriklaymiz? Ismlarini ham yozib o'ting, ota-onalarini.

Yaşlı mısınız hakem? Hazki göçü yürme yerleştip girdim baya. Başı da şiir oku genizde eski demlere eski düştü. Ben ham 60'da birinci sevgimle İstanbul'a. Birinci sevgimle İstanbul'da yürgenimde. Hamma yoktan kadirip yürgendim ilacı borsa. Hareket kılamız Timur, izlep tapışkı. Ana bizge kim haber cunattılar? Yazı zahonlu ozları video cunatıptılar, rahmat.

ko'pchilik demaylik, ba'zi bir odamlar bordi. Yolg'iz o'zim yashab yuribman, oilam yo'q, oila qurmadim, farzand ko'rmadim, baxtsizman, baxtga yeta olmadim deyishadi. Baxt insonning ichida, unda bor u. Odam baxt bilan tug'iladi. Qolganlar, yana aytaman, unga hamroh

da soğuk kule de su açılıp kalmadı mekanım. Divandan yıkılıp gitmedi mekanım. Ordudan turup gitmedi mekanım. Havatı var. Havatıramaz, masuliyat. Bitti uydasız ve masuliyatı buluyordu.

Sen hem hatalarımızı. Şuna kakotta kılışke. Şuna kılıp özlegine vazgeçişke. Özlegine unutuşke. Arzu maksatlarını. Bizden edip. Katla gedir kumuşke. Canı ağırıp dursayan. Baktıda. Şifakarge barışmage. Do'stlari, dugonalari, chet elga sayohatga borganda borgiliga kelib, lekin bizga maktab forma qilaman deb. Biz uchun chet elga borish istagini ham

ota-onamni yo'lini bosib o'tyapman hozir. Men ham ota-onamga o'xshab endi farzandliman. Menam nimalardan voz kechyapman. O'zimdan voz kechishni o'rgandim, o'rgatdi. Tushundimki, ota-onamizdan biz uchun shunday qavoz ketish kerak ekan. Qordiz ochib keladi-da. Doqarsiz. Uyda bir kosa ovqat qo'ygan bo'ladi. Bitta qoshig'ini ham yo'mis. Hozir bolam och kelsin, bolam yeydi. İdişte durgen nonu olas deyip bir şahiplençim yok olas.

Lucian Bădan Jumăghece. Sot 1.00 cu Nin Mazmulli devamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Bilan. FM 98'de.